Anahtarına mostarı. Dost ona anahtarına mostarı. Dost ona danı. Ne mosto bekari. Morde abukul.